Bizdesin, bunlar o senin üstünde. Bazı bazı sen köresindir ve az bazı

baygu aragu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata gülü.

0: resimler be az bazı çürüksün bazı çiçeğin bulasının çam primer makineksi resim.
1: Parantirin, parantirin, parantirin, estenderin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.

gün gızırgandu maygu varagu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bürgüdü boz.